ne parçakma adige bütün yamurla oraya gitken. Aynı tosa usulganı dinu akıdakta bütün yalabı koku. Mutina Dikas Dabiyatın Şarap Aklı'nı çok olan. Mutina Dikas Dabiyatın Şarap Aklı'nı çok olan.